0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Do turco Omar Faruk Tekbilek, do seu traballo Three of Patience, escoitamos o tema Adanan.
2: Adanan, memleketim, bereketli toprağım. Dolaslardan rahmetle akan Seyhan Erman. Gök gürültüm, yağmurum, seplerle gelir aşka. Adanan, memleketim, özlediğim.